Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spil. Ben yazdırı olayım sıkınık. Kemiz feyirin, halık feyirin. Sıfil.